0: Gündüki çoncam niwi çoncur şamata. Dizon basanki çoçom kene, gondamki şengdonla çugim. Tene kongi, nindar gündüyon lümi nangwe lega şigi.
1: Nidon nişi zayangi lolo. Zendin di yöncongsuru jibşilcindu ekare nesida. Da gönge kamne. Cizegi mante çudan jibşil jagaca yoda. Di yavu şibcindu ula. Ekaca da mendo aca.
0: Tenga chongzu ningbo ten, chu lian gui ce, lam da rinbu gui gui. Taja kimsi sabar, chu gala kache ce, tang zang ki chu tun gui. Ten gyundo lingab, jason ba san la, reshi gamyun sun ju mei bar kyur.
1: Muma kangwa ningbo lu dosa nene, midang dendru ningbo lu jen, midang de dendru kolo je, chu de suni shungju lang de ye, da dirisan kangwa sababu nene, langka de su, shungnam je, mendo dēsū tōp, chāngmā dēsū tōp, yōnshōng kīp shīp shīp yīl, chāngmā jē, nāng dēsū. Mūmā kāngwa nīngbā tōsā nī, tātāng pūngu dēyā nī, dī mīshīn dēsū, tā dīsāng chū jē, rī jē, mī kāngā.
0: Tēngyā nāmbā tētā, chēnchā lōng tū tīm shī. 他就撒着铁一套，阳性加气味熊蓝汤，刚才特别康萨尔铁的米蓝汤啊，最近没人我的康巴萨尔巴尼，没通了新土白，清晰铁一。